uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk Pop'undan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

Günün yok artık bu kadar da olmaz diyeceğimiz haberlerinden bir tanesi. Amerika'da yayınlanan bir ev ilanı sosyal medyada gündem olmuş. Çünkü ev sahibi evden çalışan kiracılarından aylık $200 daha fazla kira istiyor. Gerekçesi ne derseniz, gün boyu evdesiniz, elektrik, internet, klima ve suyu çok kullanıyorsunuz. Tabii sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bu resmen fırsatçılık diyenler var. Diğerleri de masraf artıyorsa ek ücret normal olabilir yorumunu yapıyorlar. Şimdilik bu uygulama çok şükür ki yaygın değil. Ama uzaktan çalışmanın kira piyasasında da yeni tartışmalar başlattığı konuşuluyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bence. Çünkü bazen o kadar acayip cümlelerle cevap veriyor ki ya da konuyu anlatıyor ki yani kafası başka çalışıyor. Net yani. Geçtiğimiz günlerde de 60 yaşına girdim. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir yaş yaşar. Doğum günüyle ilgili öyle bir benzetme yapmış ki sosyal medyanın da favorisi oldu. Aslında gücüme gidiyor demiş. Yaş ilerledikçe zamanım azalıyor. Ondan kafam bozuluyor demiş. 30 gibi değilsin, 40 gibi değilsin, 50 gibi de olmuyor. Yani telefon var, şarj da var ama sanki tam dolu değilsin gibi. Evet, bazen tek bir kelimeyle o kadar güzel bir benzetme ve hissiyatımıza ortak oluyor ki ister istemez gülümsetmeyi başarıyor bizim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

şanslısı diyelim bence bu beyefendiye. İtalya'da bir kişi oynadığı piyango biletini makineye okuttuğunda ödenemez uyarısını görünce demek ki kazanamadım deyip bileti çöpe attı. Eve gidince ailesi büyük haberi verdi. O bilet tam 1 milyon avro yani yaklaşık 55 milyon lira kazanmış. Dolayısıyla makine mi o yüzden ödenemez yazmış. Hemen büfeye koşmuş ama iş işten geçmiş, çöpler toplanmış. Bunun üzerine belediyenin temizlik ekipleri adeta zamanla yarıştı. Hangi kamyona yüklendiğini bulmuşlar. Çöp sıkıştırma işlemi durdurulmuş. Ve yaklaşık 2 gün süren aramanın sonucunda kazanan bilet tonlarca çöpün arasından sapasağlam çıkmış. Demek ki bazen gerçekten de çöpe atma, bir daha bak demek gerekiyor. Bir

Türkiye'de artık bazı sokaklar arabalar için değil çocuklar için kapanmaya başlanmış. Ülke genelinde tam 100 belediye belirli saatlerde mahalle sokaklarını trafiğe kapatıyor. Amaç ne derseniz ama çok güzel bir şey. Çocuklar güvenli bisiklete binsin, scooter kullansın, ip atlasın, top oynasın. Kısacası ekranı bırakıp sokağa çıksın. Bugüne kadar en az 1600 sokak düzenli olarak oyun sokağına dönüştürüldü. Kim bilir belki bir gün bizim mahallelerde de korna sesinden çok seksek, saklambaç ya da top peşinde koşan çocukların kahkahaları duyulur. Tıpkı eskide olduğu gibi.

yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2020.

yüzden simyacıların yüzyıllardır peşinde koştuğu o efsane gerçek oldu. Hem de yanlışlıkla. CERN'deki bilim insanları Alice deneyi sırasında Büyük Hadron çarpıştırıcısından kurşun atomlarını çarpıştırırken ortaya ne çıktı beğenirsiniz? Bildiğiniz altın. Tabii öyle bulduk altını, hadi emekli olalım durumu yok. Oluşan miktar şimdilik mikroskobik düzeyde ama fizik dünyası çalkalanıyor. Çünkü kurşunun altına dönüşebileceği laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldum.

0: enerji çok.
1: Yaşları 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ila 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememi gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4'te 3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Cuma'ya bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günü başladı ve biz bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir günü, perşembe gününün tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla, yine günün güzel haberleriyle birlikte çıkartacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Bu güzel günü de zamanın, anın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en güzel programı Hayatın Ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

2025 yazıydı bu şarkının müjdesini verdiğimizde. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Bir seneyi geçmiş şarkı çıkalı. Aşiyan'dan bahsediyorum. Sefo ve Afro'yu bir araya getiren Aşiyan. Geçen senenin şarkısıydı ama hala severek dinlediklerimiz arasında. Peki ya yeni şarkı haberi yok mu diyorsanız Oğuzhan Koç cephesinden var. Sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği Çağrı Terkıvıran'la birlikte Oğuzhan Koç'a ait olan yepyeni bir şarkı var. Yaz bitmeden gelen bitti şarkısını hatırlatmış olalım. Oğuzhan Koç bitti dese de yaz hala devam ediyor. Peki, hayatın ritminde biz kendisine hesabıma yazıyorla dinleyeceğiz. Hem en yeniler hem de vazgeçemedikleriniz için siz müziğin sesini biraz daha açacaksınız. Keyifli perşembeler.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Uykunuzu aldınız mı? Umarım uykunuzu almışsınızdır. Alamadıysanız da gün içinde mutlaka birazcık kestirin. Güzellik uykusu derlerdi eskiden, bilir misiniz? Doğruymuş güzellik uykusu. Uyku sırasında bedenimizde değişen 10 hayati süreç olduğunu söylüyor uzmanlar ve güzellik uykusunun gerçekten var olduğunu bilimsel olarak da kanıtlıyorlar. Gece boyunca, yani sadece gündüz olmuyor güzellik uykusu, gece boyunca ciltteki kan dolaşımı artıyor, kolajen üretimi hızlanıyor, gün içinde oluşan hasarlar onarılıyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku cildin daha canlı, daha sağlıklı, daha genç gözükmesini sağlıyor. Yani uyku güzellik getiriyor. Aslında güzellik uykusu sadece gün içinde bir saat yapılan bir şey değil. Gece boyunca kaliteli ve sağlıklı uyuduğunuzda işte o zaman güzellik uykusu uyumuş oluyorsunuz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Haberiniz var mı sevgili beyler? Erkekler arasında bronzluk trend olmuş diyorlar. Öyle mi gerçekten? Aslında bronzluk zaman zaman moda olsa da cildimize ne kadar zararlı olduğunu bildiğimiz zamanlarda büyük bir ihtimalle yüksek korumalı güneş kremleriyle o bronzluğu engelliyoruz. Çok eski zamanlarda Roma'da, Mısır'da, Antik Yunan'da yaşayan insanlar bırakın bronzlaşmayı, ten renklerini daha açık göstermeye uğraşıyorlarmış ki soluk tenli bir güzellik için kurşun bazlı beyazlatıcı allıklar sürüyorlarmış kadınlar mesela. Zeytinyağı ile karıştırılmış bal veya süt banyoları yapıyorlarmış tenleri açık gözüksün diye. Çünkü beyaz tenlilik Antik Yunan'da, Roma'da, Mısır'da zenginlik, yüksek sosyal statü göstergesiymiş. Bronz ten tarlalarda, açık havada, güneşin altında saatlerce çalışmanın yoksulluğun bir belirtisiymiş. Bu yüzden eğer kadınlar erkekler fark etmiyor bronzluk moda olursa eski Antik Yunan tarihini, Roma'yı ve Mısır'ı hatırlayın istedim sizlere. En güzeli kendi teninizin rengi. Güneşin altında çok fazla renk değiştirmeye uğraşmayın. Ha tabii D vitamini ihtiyacımız var ama özellikle saatlerce güneş altında kalmayın. Sonrasında hem hızlı yaşlanıyorsunuz hem de cildiniz hasar görüyor. Hatırlatmış olayım. Gerçi biraz geç kaldık. Yazın sonu yaklaşıyor ama olsun. Yine de siz dikkat edin kendinize ve cildinize.

0: lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

Güzel bir perşembe. Tabii günün tadını çıkartmak için kulağınızda en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Keyifli perşembeler diliyorum hepinize. Peki, cildimizin güzelliğinden bahsediyoruz. Güneş altında fazla kalırsak cildimizin hızlı yaşlanacağından bahsettik. Cildimiz nasıl daha taze ve daha genç gözükebilir? Gece bakımı ve gece temizliği de diyorlar. Özellikle uyumadan önce gereken cilt bakım rutinlerini yaparsanız, cilt bakımı yaparsanız uyumadan önce cildiniz hem daha genç hem daha sağlıklı olur. Yani temiz bir ciltle uyumak gerekiyor aslında. Ben öyle pahalı kozmetik ürünlere, cilt bakım ürünlerine karşıyım açıkçası. Cildiniz temiz olsun. Temiz bir ciltle, nemli bir ciltle uyuduğunuzda sağlıklı uyanıyorsunuz. Uykunuzu aldığınızda da cildiniz gencecik oluyor, unutmayın. Ha, bence bir de sevdiğiniz şarkılara eşlik ettiğinizde de cildiniz gencecik oluyor. Bu yüzden gencecik olsun.

Hiç günlük tutmayı denediniz mi? Yani böyle bir boş defter alıp kendinize o gün neler yaptığınızı hiç yazdınız mı? Ya denedim ben ama bazen böyle açıyorsunuz defteri, kapağını açtığınız vakit, boş sayfaya geldiğiniz vakit ne yazacağım ben, nasıl yazacağım diye düşünüyorsunuz. Aslında sadece o anı, o günü değil, aklınızdakileri yazmanız gerekiyor günlüğe. İçinizden geçenleri, sadece gün içinde yaşadıklarınızı değil, evet sevgili günlük, bugün de uyandık, oturduk, dizi seyrettik, akşam oldu, yemek yedik, uyuduk şeklinde yazmayacaksınız. Aklınızdakileri anlatmak istediklerinizi, anlatamadıklarınızı anlatacaksınız. Yapılan yeni bir araştırma, geçmişten bugüne uzanan kendi hayat hikayenizi belirli bir yapıda yazmanın depresyon belirtilerini aylar sonra bile belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya çıkartmış. Hayatınızın farklı bölümlerini birbirine bağlayarak yazacaksınız günlükte. Böylece depresyondan, depresif duygulardan uzak kalacaksınız. Açıp defteri ne yazacağım diye düşünmeyin. İçinizden geldiği gibi dökün kağıda kaleminizin ucundan.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Uzun süre ekrana baktığımız için, çok fazla telefonla, tabletle, bilgisayarla ilgilendiğimiz için göz kuruluğu olduğunu söylüyor olabilir göz doktorları, ama yapılan yeni araştırmalar suçu sadece ekrana bağlamayın diyorlar. Yani eğer göz kuruluğunuz varsa evet ekran etkili, ama sadece ekrana bakmakla gelişmiyor. Klimalı ortamlarda çalışmak, kontak lens suyu kullanmak, gözlerde yanma, batma hissini de beraberinde getirebiliyorlar. Aynı zamanda bazı insanlardaki gözyaşı üretimi azaldığı vakit de böyle sıkıntılar yaşanabiliyormuş. Yani göz kuruluğu sadece ekrana bağlı bir rahatsızlık değilmiş. Öyle bir rahatsızlığınız varsa tabii ki tedavisine, çaresine bakacaksınız, ekranı azaltacaksınız, ama diğer etkenleri de göz ardı etmemek lazım diye hatırlatmış olayım. Gözünüz sağlam olsun, göz sağlığınız için dikkat edin, ama kulağınızın sağlamlığı için kulağınızı yanı başınızdaki radyodan ayırmayın. Hayatın ritminde biz kulağınızın pasını silmeye devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

müzik dünyasında son yıllarda işbirlikleri çok fazla sevilmeye başlandı. Pek çok ünlü isim bir araya gelirken aynı zamanda ünlü isimler vakti zamanında çok sevilen söylediği şarkıları tekrardan günümüz yorumlarıyla, günümüz yorumcularıyla da söylüyorlar. Ümit Sayın'dan bahsedeceğim. Kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la müzikseverlerle buluşmaya devam ederken yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor. Bu kez yeni şarkısı Sana Dargınım'ı özgün yorumuyla güçlü sesiyle Elif Buse Doğan'la seslendirmiş. Proje kapsamında pek çok ünlü isimle bir araya gelirken serinin 6. şarkısında Elif Buse Doğan'la Sana Dargınım'ı seslendirmiş Ümit Sayın, haberiniz olsun. Bahsetmişken kendisini dinleyeceğiz. Elif Buse Doğan bu kez Yangın yeriyle radyolarınızda olsun.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

şimdi sevdiğinizin doğum günü olabilir, özel bir gününüz, yıl dönümünüz vesaire olabilir ya da içinizden gelmiş olabilir. Sevdiklerinize hediye almak istiyor olabilirsiniz. Belki de küçük bir takı tezgahında, belki de alışveriş yaparken, belki de bir markette gördüğünüz bir şey tam da sevdiğiniz birine göre. Herhangi bir özel gün olmasına gerek yok. Düşünmüş olmanız, onu hatırlamış olmanız önemli. En azından ben öyle düşünüyorum. Hediye almanın, yani hediye seçmenin, hediye kabul etmek kadar mutlu hissettirdiğini söylüyorlar. Yani biri size hediye alınca evet çok mutlu oluyorsunuz ama bir başkasına hediye seçince daha mutlu olduğumuzu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Sevdiklerine hediye seçenlerin kendisini daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Tabii bir de karşı taraf o hediyeyi beğenirse değmeyin keyfinizi. Bu yüzden hediyeyi beğenmeseniz de beğenmiş gibi yapın lütfen. Tamam, şaka bir yana, mutlaka düşünülmüş olmak gerçekten çok önemli. Karşı tarafın size bir hediye alması, sizi düşünmüş olması gerçekten çok önemli. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki, hiçbir sebep yokken sevdiklerinize küçük de olsa sürprizler yapmayı ihmal etmeyin diyeyim o halde bugün de. Bırakın doğum günlerini, özel günleri beklemeyin. Alelade bir günde de şaşırtın karşınızdakini. Küçük bir hediye alın, ona düşündüğünüzü gösterin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi üniversite sınavı tercih sonuçları açıklandı. Ümit ediyorum sevgili gençler, istediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölüme yerleşmişsinizdir. Fakat biraz geç kaldım galiba, tercihten önce bu haberi söylemem lazımdı ama seçildikten sonra, tercih edildikten sonra en çok pişman olunan bölümleri açıklamışlar. Sosyal medyada gördüm geçen gün. Var mı gerçekten? Hani bu bölümlerde okuyup da gerçekten pişman olan var mı, onu sorayım. Birinci sırada gazetecilik var. %87 oranında en çok pişman olunan bölüm gazetecilikmiş. Oysa ki en kutsal mesleklerden, en önemli mesleklerden bir tanesi. Sosyoloji, güzel sanatlar, iletişim, eğitim, pazarlama yönetimi ve araştırması, tıp asistanlığı, siyaset bilimi, biyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı en çok pişman olunan 10 bölüm arasındaymış sevgili gençler. Neden? Beklenen maaş seviyesine ulaşamıyorlarmış mezun olduktan sonra. Atama ve kadro sorunları yaşıyorlarmış. Mezun sayısı fazla olduğu için sektörel bir daralma meydana geliyormuş. Yani çok fazla tercih edildiği için mezunu da çok oluyor, iş bulamıyorlarmış çocuklar. Bakalım bu bölümlerden herhangi birini seçtiniz mi? Ya da seçenler arasında bir pişmanlık var mı? Zaten muhtemelen araştırıp da tercih etmişsinizdir. Ümit ediyorum tercih ettikleriniz hayatınız boyunca sizi pişman etmez.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafı.

bu sene yaz biraz hızlı mı geçti? Gerçi Temmuz ayı 60 günmüş gibi sürse de. Yaz henüz bitmese de yavaş yavaş marketlere gelen, kırtasiyelere gelen kırtasiyelikler, yavaş yavaş okulların tercih edilmesi, okul kayıt süreçlerinin başlaması, yavaş yavaş servis ücretlerine gelen zammın konuşulması, yavaş yavaş okulların açılacak olma heyecanı ederken yaz daha bitmeden yazı bitmiş gibi hissetmeye başladık. İçinde olduğunuz anın tadını çıkartamadığınız için zaman kısa geliyor aslında. Eskiden öyle miydi? Yaz, koskoca yaz, yaz tatili bitmezdi, aylarca sürerdi. Öyle miydi eskiden? Okul açıldığı vakit heyecanı farklı olurdu ama bu kadar da fazla peşine düşünmezdi. Okullar açılırdı, çocuklar okula giderdi, tatil olurdu, tatilin tadını çıkartırdık. Bence son yıllarda her şeyi çok fazla abarttığımız için, özellikle sosyal medya yüzünden, her şeyi çok fazla abarttığımız için büyük bir ihtimalle yazın da tadını çıkartamadık, değil mi? Daha var önümüzde koskoca Ağustos'un 2 haftası var. Eylül'den de yazın tadını çıkartacağımız zamanlar olacaktır. Yani demem o ki yaşadığımız anın tadını çıkartın, gelecek kaygısıyla, geçmiş özlemiyle bugünü heba etmeyin.

0: 99.5 Radyo Moni 99.5 Radyo Moni.
1: Bitmez, bitmez bu işkence. Kal desem de, sonunu görmesek de.

Güzel bir perşembe gününde hafta sonunu beklerken, cumaya hazırlanırken, perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Bu güzel anın da tadını çıkarttık. Öyle ümit ediyorum. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın diyeyim. Siz müziğin sesini kısmayın. En sevdiğiniz şarkıların tadını çıkartın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Simge'den Aşkın Olayım.

0: bir halin.
1: Sevgilimizde gözün önünde parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi, hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi, hüzün.

artık bu kadar da olmaz diyeceğimiz haberlerinden bir tanesi. Amerika'da yayınlanan bir ev ilanı sosyal medyada gündem olmuş. Çünkü ev sahibi evden çalışan kiracılarından aylık $200 daha fazla kira istiyor. Gerekçesi ne derseniz, gün boyu evdesiniz, elektrik, internet, klima ve suyu çok kullanıyorsunuz. Tabii sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bu resmen fırsatçılık diyenler var. Diğerleri de masraf artıyorsa ek ücret normal olabilir yorumunu yapıyorlar. Şimdilik bu uygulama çok şükür ki yaygın değil. Ama uzaktan çalışmanın kira piyasasında da yeni tartışmalar başlattığı konuşuluyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yapmalıyız bence. Çünkü bazen o kadar acayip cümlelerle cevap veriyor ki ya da konuyu anlatıyor ki yani kafası başka çalışıyor. Net yani. Geçtiğimiz günlerde de 60 yaşına girdim. Mutluluklar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir yaş yaşar. Doğum günüyle ilgili öyle bir benzetme yapmış ki sosyal medyanın da favorisi oldu. Aslında gücüme gidiyor demiş. Yaş ilerledikçe zamanım azalıyor. Ondan kafam bozuluyor demiş. 30 gibi değilsin, 40 gibi değilsin, 50 gibi de olmuyor. Yani telefon var, şarj da var ama sanki tam dolu değilsin gibi. Evet, bazen tek bir kelimeyle o kadar güzel bir benzetme bir hissiyatımıza ortak oluyor ki ister istemez gülümsetmeyi başarıyor bizim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Günün şanslısı diyelim bence bu beyefendiye. İtalya'da bir kişi oynadığı piyango biletini makineye okuttuğunda ödenemez uyarısını görünce demek ki kazanamadım deyip bileti çöpe attı. Eve gidince ailesi büyük haberi verdi. O bilet tam 1 milyon avro yani yaklaşık 55 milyon lira kazanmış. Dolayısıyla makine mi o yüzden ödenemez yazmış. Hemen büfeye koşmuş ama iş işten geçmiş, çöpler toplanmış. Bunun üzerine belediyenin temizlik ekipleri adeta zamanla yarıştı. Hangi kamyona yüklendiğini bulmuşlar. Çöp sıkıştırma işlemi durdurulmuş. Ve yaklaşık 2 gün süren aramanın sonucunda kazanan bilet tonlarca çöpün arasından sapasağlam çıkmış. Demek ki bazen gerçekten de çöpe atma, bir daha bak demek gerekiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İngiltere'de artık bazı sokaklar arabalar için değil çocuklar için kapanmaya başlanmış. Ülke genelinde tam 100 belediye belirli saatlerde mahalle sokaklarını trafiğe kapatıyor. Amaç ne derseniz ama çok güzel bir şey. Çocuklar güvenli bisiklete binsin, scooter kullansın, ip atlasın, top oynasın. Kısacası ekranı bırakıp sokağa çıksın. Bugüne kadar en az 1600 sokak düzenli olarak oyun sokağına dönüştürüldü. Kim bilir belki bir gün bizim mahallelerde de korna sesinden çok seksek, saklambaç ya da top peşinde koşan çocukların kahkahaları duyulur. Tıpkı eskide olduğu gibi.

yumuşaklık hissini arıyoruz galiba. Mesela evde de sert köşeli koltuklar yerine içine gömüldüğümüz dev yastıkları istiyoruz. Soğuk mermerler yerine el dokuması sıcak kilimleri tercih ediyoruz. Aydınlatmadan kokuya kadar birçok şey 2026 yılında değişmeye başladı.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

simyacıların yüzyıllardır peşinde koştuğu o efsane gerçek oldu. Hem de yanlışlıkla. CERN'deki bilim insanları ALIS deneyi sırasında Büyük Hadron çarpıştırıcısından kurşun atomlarını çarpıştırırken ortaya ne çıktı beğenirsiniz? Bildiğiniz altın. Tabii öyle bulduk altını, hadi emekli olalım durumu yok. Oluşan miktar şimdilik mikroskobik düzeyde ama fizik dünyası çalkalanıyor. Çünkü kurşunun altına dönüşebileceği laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldum.

0: Taşı çok.
1: Yaşları 60 ve üzeri olan jenerasyon çocukken annelerinden bu yüreği defalarca duymuşlardır. Televizyona çok yakın oturma. Görünüşe göre anneler bir şeylerin farkındaydı. Bir ekranı uzun süre yakından izlemek görme yetisini cidden de etkiliyor. Ancak tehlike artık akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlardan geliyor. Annemiz haklıydı ama ekran değişti. Günümüzde her çocuğun elinde bir ekran var. Özellikle 7 ila 15 yaş arasındakiler miyopluk ve uzağa görememi gibi göz sorunları açısından en büyük riske sahipler. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar elbette riski artırıyor. Küçük çocuklarda çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir günde ne kadar su içmemiz gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Çoğu insan için her gün yaklaşık 4 ila 6 bardak su içmek yeterli olabiliyor. Peki su tüketim miktarının kişiden kişiye değiştiğini söyleseydim, gerçekten hepimize göre farklılıklar var. Özellikle de yaşlı olan yetişkinler yeterince su içmiyor. Sağlıklı kalmak için ne kadar içmeliyiz derseniz bunu ayrıca araştırın belki ama sağlıklı bir birey için günlük ortalama su miktarı erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı. Kadınlar içinse yaklaşık 11,5 su bardağı. Kahve, çay, meyve suyu, meyve ve sebze gibi diğer sıvı kaynakların tüketilmesine bağlı olarak bu sayı ya düşüyor ya da yükseliyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Çocukların iyi olma hali araştırmasının sonuçlarına hemen şöyle bir bakalım. Araştırmaya göre çocukların sadece yarısından azı kendini mutlu hissediyor. 4/3'ü ise maalesef kaygılı. Çocukların %11'i çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Doğal afetler ve yoksulluk çocukları gerçekten de korkutuyor. 29 ilde 1500 haneyle yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Ekonominin durumundan veya aile bireylerinden birinin başına kötü bir şey gelmesinden kaygı duyuyor. Gelecekle ilgili planların gerçekleşmemesi, Covid-19 benzeri bir salgından kaygı duyan çocukların oranı da %63. Sınavlar, derslerde başarısız olmak çocuklarda kaygıya yol açıyor. Gerçekten biz çocukken böyle değildik, değil mi? Sanki bizim çocuklarımız, torunlarımız bir tık daha kaygılı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yine ne yapacağız eylem diyenler, radyonuzun sesini bir tık daha açacaksınız bence. Küçük kardeşler, abim ablam benden daha çok çalıştı diye hayıflanırken aslında mesele tamamen biyolojik bir star çizgisi avantajıymış. Tabii bu bir kural değil. Tarih küçük kardeşlerin devrim yaratan başarılarıyla dolu. Ama evin ilk çocukları bu haberi akşam yemeğinde masaya yatırıp bakın bilim beni de doğruluyor diyebilir. Şimdi kardeş kavgalarına bir şarkı arası verelim.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Cuma'ya bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günü başladı ve biz bu perşembenin tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir günü, perşembe gününün tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla, yine günün güzel haberleriyle birlikte çıkartacağız. Ben Renna, mikrofon başındayım. Bu güzel günü de zamanın, anın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün güzel programı Hayatın Ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına.

de bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

2025 yılıydı bu şarkının müjdesini verdiğimizde. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Bir seneyi geçmiş şarkı çıkalı. Aşiyan'dan bahsediyorum. Sefo ve Afro'yu bir araya getiren Aşiyan. Geçen senenin şarkısıydı ama hala severek dinlediklerimiz arasında. Peki ya yeni şarkı haberi yok mu diyorsanız Oğuzhan Koç cephesinden var. Sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği Çağrı Terkıvıran'la birlikte Oğuzhan Koç'a ait olan yepyeni bir şarkı var. Yaz bitmeden gelen bitti şarkısını hatırlatmış olalım. Oğuzhan Koç bitti dese de yaz hala devam ediyor. Peki, hayatın ritminde biz kendisine hesabıma yazıyorla dinleyeceğiz. Hem en yeniler hem de vazgeçemedikleriniz için siz müziğin sesini biraz daha açacaksınız. Keyifli perşembeler.

Uykunuzu aldınız mı? Umarım uykunuzu almışsınızdır. Alamadıysanız da gün içinde mutlaka birazcık kestirin. Güzellik uykusu derlerdi eskiden, bilir misiniz? Doğruymuş güzellik uykusu. Uyku sırasında bedenimizde değişen 10 hayati süreç olduğunu söylüyor uzmanlar ve güzellik uykusunun gerçekten var olduğunu bilimsel olarak da kanıtlıyorlar. Gece boyunca, yani sadece gündüz olmuyor güzellik uykusu, gece boyunca ciltteki kan dolaşımı artıyor, kolajen üretimi hızlanıyor, gün içinde oluşan hasarlar onarılıyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku cildin daha canlı, daha sağlıklı, daha genç gözükmesini sağlıyor. Yani uyku güzellik getiriyor. Aslında güzellik uykusu sadece gün içinde bir saat yapılan bir şey değil. Gece boyunca kaliteli ve sağlıklı uyuduğunuzda işte o zaman güzellik uykusu uyumuş oluyorsunuz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Haberiniz var mı sevgili beyler? Erkekler arasında bronzluk trend olmuş diyorlar. Öyle mi gerçekten? Aslında bronzluk zaman zaman moda olsa da cildimize ne kadar zararlı olduğunu bildiğimiz zamanlarda büyük bir ihtimalle yüksek korumalı güneş kremleriyle o bronzluğu engelliyoruz. Çok eski zamanlarda Roma'da, Mısır'da, Antik Yunan'da yaşayan insanlar bırakın bronzlaşmayı, ten renklerini daha açık göstermeye uğraşıyorlarmış ki soluk tenli bir güzellik için kurşun bazlı beyazlatıcı allıklar sürüyorlarmış kadınlar mesela. Zeytinyağıyla karıştırılmış bal veya süt banyoları yapıyorlarmış tenleri açık gözüksün diye. Çünkü beyaz tenlilik Antik Yunan'da, Roma'da, Mısır'da zenginlik, yüksek sosyal statü göstergesiymiş. Bronz ten tarlalarda, açık havada, güneşin altında saatlerce çalışmanın yoksulluğun bir belirtisiymiş. Bu yüzden eğer kadınlar erkekler fark etmiyor bronzluk moda olursa eski Antik Yunan tarihini, Roma'yı ve Mısır'ı hatırlayın istedim sizlere. En güzeli kendi teninizin rengi. Güneşin altında çok fazla renk değiştirmeye uğraşmayın. Ha tabii D vitamini ihtiyacımız var ama özellikle saatlerce güneş altında kalmayın. Sonrasında hem hızlı yaşlanıyorsunuz hem de cildiniz hasar görüyor. Hatırlatmış olayım. Gerçi biraz geç kaldık. Yazın sonu yaklaşıyor ama olsun. Yine de siz dikkat edin kendinize ve cildinize.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

Güzel bir perşembe. Tabii günün tadını çıkartmak için kulağınızda en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Keyifli perşembeler diliyorum hepinize. Peki, cildimizin güzelliğinden bahsediyoruz. Güneş altında fazla kalırsak cildimizin hızlı yaşlanacağından bahsettik. Cildimiz nasıl daha taze ve daha genç gözükebilir? Gece bakımı ve gece temizliği de diyorlar. Özellikle uyumadan önce gereken cilt bakım rutinlerini yaparsanız, cilt bakımı yaparsanız uyumadan önce cildiniz hem daha genç hem daha sağlıklı olur. Yani temiz bir ciltle uyumak gerekiyor aslında. Ben öyle pahalı kozmetik ürünlere, cilt bakım ürünlerine karşıyım açıkçası. Cildiniz temiz olsun. Temiz bir ciltle, nemli bir ciltle uyuduğunuzda sağlıklı uyanıyorsunuz. Uykunuzu aldığınızda da cildiniz gencecik oluyor, unutmayın. Ha, bence bir de sevdiğiniz şarkılara eşlik ettiğinizde de cildiniz gencecik oluyor. Bu yüzden her gün uyanık olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Hiç günlük tutmayı denediniz mi? Yani böyle bir boş defter alıp kendinize o gün neler yaptığınızı hiç yazdınız mı? Ya denedim ben ama bazen böyle açıyorsunuz defteri, kapağını açtığınız vakit, boş sayfaya geldiğiniz vakit ne yazacağım ben, nasıl yazacağım diye düşünüyorsunuz. Aslında sadece o anı, o günü değil, aklınızdakileri yazmanız gerekiyor günlüğe. İçinizden geçenleri, sadece gün içinde yaşadıklarınızı değil, evet sevgili günlük, bugün de uyandık, oturduk, dizi seyrettik, akşam oldu, yemek yedik, uyuduk şeklinde yazmayacaksınız. Aklınızdakileri anlatmak istediklerinizi, anlatamadıklarınızı anlatacaksınız. Yapılan yeni bir araştırma, geçmişten bugüne uzanan kendi hayat hikayenizi belirli bir yapıda yazmanın depresyon belirtilerini aylar sonra bile belirgin şekilde hafiflettiğini ortaya çıkartmış. Hayatınızın farklı bölümlerini birbirine bağlayarak yazacaksınız günlükte. Böylece depresyondan, depresif duygulardan uzak kalacaksınız. Açıp defteri ne yazacağım diye düşünmeyin. İçinizden geldiği gibi dökün kağıda kaleminizin ucundan.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Uzun süre ekrana baktığımız için, çok fazla telefonla, tabletle, bilgisayarla ilgilendiğimiz için göz kuruluğu olduğunu söylüyor olabilir göz doktorları, ama yapılan yeni araştırmalar suçu sadece ekrana bağlamayın diyorlar. Yani eğer göz kuruluğunuz varsa evet ekran etkili, ama sadece ekrana bakmakla gelişmiyor. Klimalı ortamlarda çalışmak, kontak lens suyu kullanmak gözlerde yanma, batma hissini de beraberinde getirebiliyorlar. Aynı zamanda bazı insanlardaki gözyaşı üretimi azaldığı vakit de böyle sıkıntılar yaşanabiliyormuş. Yani göz kuruluğu sadece ekrana bağlı bir rahatsızlık değilmiş. Öyle bir rahatsızlığınız varsa tabii ki tedavisine, çaresine bakacaksınız, ekranı azaltacaksınız, ama diğer etkenleri de göz ardı etmemek lazım diye hatırlatmış olayım. Gözünüz sağlam olsun, göz sağlığınız için dikkat edin, ama kulağınızın sağlamlığı için kulağınızı yanı başınızdaki radyodan ayırmayın. Hayatın ritminde biz kulağınızın pasını silmeye devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

Müzik dünyasında son yıllarda işbirlikleri çok fazla sevilmeye başlandı. Pek çok ünlü isim bir araya gelirken aynı zamanda ünlü isimler vakti zamanında çok sevilen söylediği şarkıları tekrardan günümüz yorumlarıyla, günümüz yorumcularıyla da söylüyorlar. Ümit Sayın'dan bahsedeceğim. Kariyerinin 33. yılını kutladığı özel projesi ve Ümit Sayın'la müzikseverlerle buluşmaya devam ederken yıllar boyunca Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumluyor. Bu kez yeni şarkısı Sana Dargınım'ı özgün yorumuyla güçlü sesiyle Elif Buse Doğan'la seslendirmiş. Proje kapsamında pek çok ünlü isimle bir araya gelirken serinin 6. şarkısında Elif Buse Doğan'la Sana Dargınım'ı seslendirmiş Ümit Sayın, haberiniz olsun. Bahsetmişken kendisini dinleyeceğiz. Elif Buse Doğan bu kez Yangın yeriyle radyolarımızda olsun.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi sevdiğinizin doğum günü olabilir, özel bir gününüz, yıl dönümünüz vesaire olabilir ya da içinizden gelmiş olabilir. Sevdiklerinize hediye almak istiyor olabilirsiniz. Belki de küçük bir takı tezgahında, belki de alışveriş yaparken, belki de bir markette gördüğünüz bir şey tam da sevdiğiniz birine göre. Herhangi bir özel gün olmasına gerek yok. Düşünmüş olmanız, onu hatırlamış olmanız önemli. En azından ben öyle düşünüyorum. Hediye almanın, yani hediye seçmenin, hediye kabul etmek kadar mutlu hissettirdiğini söylüyorlar. Yani biri size hediye alınca evet çok mutlu oluyorsunuz ama bir başkasına hediye seçince daha mutlu olduğumuzu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Sevdiklerine hediye seçenlerin kendisini daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Tabii bir de karşı taraf o hediyeyi beğenirse değmeyin keyfinizi. Bu yüzden hediyeyi beğenmesiniz de beğenmiş gibi yapın lütfen. Tamam, şaka bir yana, mutlaka düşünülmüş olmak gerçekten çok önemli. Karşı tarafın size bir hediye alması, sizi düşünmüş olması gerçekten çok önemli. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki, hiçbir sebep yokken sevdiklerinize küçük de olsa sürprizler yapmayı ihmal etmeyin diyeyim o halde bugün de. Bırakın doğum günlerini, özel günleri beklemeyin. Alelade bir günde de şaşırtın karşınızdakini. Küçük bir hediye alın, ona düşündüğünüzü gösterin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi üniversite sınavı tercih sonuçları açıklandı. Ümit ediyorum sevgili gençler, istediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölüme yerleşmişsinizdir. Fakat biraz geç kaldım galiba. Tercihten önce bu haberi söylemem lazımdı ama seçildikten sonra, tercih edildikten sonra en çok pişman olunan bölümleri açıklamışlar. Sosyal medyada gördüm geçen gün. Var mı gerçekten? Hani bu bölümlerde okuyup da gerçekten pişman olan var mı? Onu sorayım. Birinci sırada gazetecilik var. %87 oranında en çok pişman olunan bölüm gazetecilikmiş. Oysa ki en kutsal mesleklerden, en önemli mesleklerden bir tanesi. Sosyoloji, güzel sanatlar, iletişim, eğitim, pazarlama yönetimi ve araştırması, tıp asistanlığı, siyaset bilimi, biyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı en çok pişman olunan 10 bölüm arasındaymış sevgili gençler. Neden? Beklenen maaş seviyesine ulaşamıyorlarmış mezun olduktan sonra. Atama ve kadro sorunları yaşıyorlarmış. Mezun sayısı fazla olduğu için sektörel bir daralma meydana geliyormuş. Yani çok fazla tercih edildiği için mezunu da çok oluyor, iş bulamıyorlarmış çocuklar. Bakalım bu bölümlerden herhangi birini seçtiniz mi? Ya da seçenler arasında bir pişmanlık var mı? Zaten muhtemelen araştırıp da tercih etmişsinizdir. Ümit ediyorum tercih ettikleriniz hayatınız boyunca sizi pişman etmez.

Bu sene yaz biraz hızlı mı geçti? Gerçi Temmuz ayı 60 günmüş gibi sürse de. Yaz henüz bitmese de yavaş yavaş marketlere gelen, kırtasiyelere gelen kırtasiyelikler, yavaş yavaş okulların tercih edilmesi, okul kayıt süreçlerinin başlaması, yavaş yavaş servis ücretlerine gelen zammın konuşulması, yavaş yavaş okulların açılacak olma heyecanı ederken yaz daha bitmeden yazı bitmiş gibi hissetmeye başladık. İçinde olduğunuz anın tadını çıkartamadığınız için zaman kısa geliyor aslında. Eskiden öyle miydi? Yaz, koskoca yaz, yaz tatili bitmezdi, aylarca sürerdi. Öyle miydi eskiden? Okul açıldığı vakit heyecanı farklı olurdu ama bu kadar da fazla peşine düşülmezdi. Okullar açılırdı, çocuklar okula giderdi, tatil olurdu, tatilin tadını çıkartırdık. Bence son yıllarda her şeyi çok fazla abarttığımız için, özellikle sosyal medya yüzünden, her şeyi çok fazla abarttığımız için büyük bir ihtimalle yazın da tadını çıkartamadık, değil mi? Daha var önümüzde koskoca Ağustos'un 2 haftası var. Eylül'den de yazın tadını çıkartacağımız zamanlar olacaktır. Yani demem o ki yaşadığın anın tadını çıkartın, gelecek kaygısıyla, geçmiş özlemiyle bugünü heba etmeyin.

Güzel bir perşembe gününde hafta sonunu beklerken, cumaya hazırlanırken, perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık, bu güzel anın da tadını çıkarttık. Öyle ümit ediyorum. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın diyeyim. Siz müziğin sesini kısmayın. En sevdiğiniz şarkıların tadını çıkartın.

0: hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Vaz geçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

biz mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı.